Sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: پنجره بین الخاک رادیو.
1: Dünyanı dolaşan bir semiz. Senetçilerimiz UNESCO'nun gayrimaddi irsiyasında.

can dili çok zengindir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dili. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
1: Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Ayrılık şerbeti içmişem senden. Ay dilim be, ayrılık şerbeti.

0: Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber. Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber. Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber. Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber.
1: Azerbaycan dili. Mirasımız, emanetimiz.

0: dünyaya açılan pencere. Beynelxalq Radio.
1: Dünyanı dolaşan bir simiz. Senetçilerimiz UNESCO'nun gayrimaddi irsiyasında.

Ellerimiz ne istiyor bu geceden, sevgiden? Az da olsa süzülü yüreğime.